Senden ötürü can vermeye cümle hazırız. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesud yaşa. Binlerle can kurban oldu. Sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifz etmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı vatan, şanlı vatan, Azerbaycan, Azerbaycan.

0: kimi rehberin var, rehberin var.
1: Her bir müstakil devletin gerek güçlü ordusu olsun. Dağlı güçlü ordu devletin müstakilliğinin teminatçısıdır, garantidir. Ve ben umut varım ki biz ordumuzu güçlendirerek, ordumuzun dövüş kabiliyetini yükselterek, muasir silahlardan istifade olunma keyfiyetini artırarak biz devletimizi yükselteceğiz. Ve en esas Azerbaycan'ın işgal olmuş topraklarının azad olunması gününü yakınlaştıracak ve Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünün süverenliğini mutlak temin edecek.
2: Biz öyle bir güçlü ordu yaratmışız ki düşman bilmelidir ki düşmanın bir tane de olsun herbi ya da ki strateji obyekti olmasın ki Azerbaycan ordusu onu mahvedebilmesin. Düşmanın bütün herbi hedefleri, bütün strateji ehemmiyetli mentegeleri Azerbaycan ordusu tarafından mahvedilebilir.
3: İnformasiya dalğası. Beynəlxalq Radio 85.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.

0: Heyder Baba, ildırımlar şakanda, seller sular şaptırlıyor ahanda, kızlar ona saf bağlıyor bakanda, selam olsun şoketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize.
1: Körpü bir taleydi, ünsiyet yoludu. Ezelden tale yolunda bir cığıra düşüp adımlayırır. Rastımıza tuş gelen karvanın sırasına koşulup ireli gedirir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını sunuyoruz. Azerbaycan'ın yeşil enerji stratejisi yeni bir aşamaya geçiyor adlı yazı. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kentleşme modeli başlıklı konuşma. Türk Dünyası'nın Yüz Bilgesi serisinde Emin Aybit Güntekin konulu program.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Azerbaycan'ın yeşil enerji stratejisi yeni bir aşamaya geçiyor. Azerbaycan'daki yeşil enerji projeleri ülkenin enerji stratejisinde yeni bir dönemin temelini oluşturuyor. Ülkede bu yılın Eylül ayında devreye alınması planlanan bir diğer 100 megawattlık güneş enerjisi santrali de bulunuyor. Ayrıca bölgenin en büyük güneş enerjisi santrali olarak kabul edilen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Masdar şirketi tarafından

0: ki, Azərbaycanın özünün tələbatını bu həqiqədən üstələyir və odur ki, ixrac marşrutlarının üzərində iş aparılır. Hal-hazırda 4 ixrac marşrutu mövcuddur. Hərəsinin müxtəlif səviyyədə yetkinlik dərəcəsinə çatıblar.
1: Elbette amaç 2030 yılına kadar ülkedeki yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırmak ve elektrik üretiminde yeşil enerjinin payını %30'un üzerine çıkarmaktır. Azerbaycan'da elektrik üretiminde yeşil enerjinin payı şu anda %36-40 civarında. Yapılan çalışmalar sonucunda 2027 yılına kadar genel şebekeye yaklaşık 2 gigawatt yeni yeşil enerji kapasitesinin entegre edilmesi planlanmaktadır. Şu anda ülkede 230 megawatt güneş enerjisi ve 240 megawatt rüzgar enerjisi santrali faaliyet gösteriyor ve ulusal enerji sistemine bağlı durumda. Azerbaycan sadece iç talebi karşılamakla yetinmiyor. Aynı zamanda yeşil enerji ihracatını hedefleyen stratejik projeleri de hayata geçiriyor. Şu anda 4 ana ihracat güzergahı üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bunlardan biri Azerbaycan-Gürcistan-Karadeniz güzergahı üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine elektrik iletimini içeriyor. Projenin fizibilite çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği bildiriliyor. Ayrıca Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'ya uzanacak enerji ara bağlantı projesiyle ilgili görüşmeler devam etmekte olup fizibilite çalışması aşaması başlamıştır.
0: Türkiye'de diğer bir interconnector Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan interconnector'ı üzere nazirler görüşü geçirildi. Orada da çok müsbət məlumatlar var, müsbət haberler var. O istiqamette de işlerimiz devam edilir. Aynı zamanda da Naxçıvan üzerinden Türkiye'de bir interconnector'ımız var ki, son geosiyasi gelişmeler bakımından bu da olduğu perspektifli görsənən marşrutlardan biridir. Ve tabii ki biz yaşlı enerjinin istehsalını artırdıqca bu interconnectorların rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və onlar vasitəsilə həmin yaşlı enerji ixracına nail olunacaqdır.
1: Kurtarılan bölgelerin yeşil enerji bölgeleri olarak ilan edilmesinin uluslararası alanda da ilgiyle karşılandığı ve bir dizi yabancı şirketin bu projelere katılmak üzere Azerbaycan'a yatırım yaptığı belirtilmiştir.

Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kentleşme modeli. Bakü 17 Mayıs'tan itibaren Birleşmiş Milletler'in 13. Kentsel Forumu'na ev sahipliği yaptı. Bu önemli uluslararası görüşme ülkemiz için bir dizi stratejik fırsat yaratmaktadır. Bu bağlamda özellikle Karabağ ve Doğu Zengezur'da gerçekleştirilen geniş çaplı restorasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları uluslararası topluma sunuldu. Bu bölgelerde hayata geçirilen projeler Azerbaycan'ın sürdürülebilir ve yenilikçi şehir planlama yaklaşımının başlıca örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla özgürleştirilmiş alanlarda akıllı şehir ve yeşil enerji projelerinin uygulanması yeni bir kentleşme modelinin oluşmasına hizmet etmektedir. Bu girişimler yalnızca ülke içinde değil, küresel kentsel inovasyon açısından da önemli bir katkı olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda resmi Bakü'nün çatışma sonrası dönemde edindiği yeniden yapılanma ve inşa deneyimi benzer sorunlarla karşı karşıya olan ülkeler için örnek teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanının Cebrail Qubadlı ve Zəngilan bölgelerindeki özel temsilcisi Vahid Hacıyev, Azerbaycan televizyonuna verdiği bir röportajda bu açıklamayı yaptı.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları, mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

geçti. Nedir musiki yazdım da onu Arya Ersi'ye getirdik. Hem de onun bir klipini belirleyip görüntüsünde hazırladık. Ve o dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne belirleyici kuranlar, Azerbaycan Cumhuriyeti uğrunda mübariz aparanlar, onların hamısının bu şekillerinden, resimlerinden istifade edildik. Bu mahnının Arya Ersi'ye gelmesinde mənə dəstəkər aranjiman Ərahim Sadiq

0: coştu. Bir sevincin gücüyle. İstiklal sevinciyle. İstiklal sevinciyle. İstiklal. O yaşayan milletin kalbinde can. İstiklal. O saadet. Hayat. Zafer. Şeref. Şan. İstiklal. O sönmeyen ebedi bir meşale. Gönüllerde alışar. Gözlerde sönse bile.
1: Sen bizimsen. Bizimsen.

Adı Vatan, İstiklal, Türk sevdalıları listesinde her daim anılacak Emin Abid'in bugünle bağdaştırdığımız misraları ile ruhunun artık şad olduğunu umuyor, onu saygıyla anıyoruz. Nihayet bir gün geldi, durdu gözyaşı. Yükseldi çoktan beri eğilen başı. Milletin ta ruhundan bir güneş doğdu. Memleketi kaplayan zulmeti boğdu.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Ve çok da güzel dilimiz var. Çok zengin dilimiz var. Çok böyle lezzetli dilimiz var. Benim için Azerbaycan dili hem şey demez. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

Anlardan Şahnazı, Sarençev yerkort tipi çargaha. Uzayr Hacıbeyli muğamları qoğmi çılı soğumir Serman Voxtramadrutinu bun tagreli hedevi alker. Aras tılı soğumot araçasını mekacutiyan evurak uçyan zgacom. Şuğru, Urahı, Knarakan tramadrutin. Seygahı, Siroz gacom. Şüşteri, Xoru tıxrutin. Çargaha, Huzmunkiyev, Kırkiz gacom. Bayatı, Şirazı, Melamağzutin. Humayunu, Xoru tıxrutin zgacom. Şaka, Kıvor, Hamaru, Meğarabağı, Tagı, Yevadır Beçenakan Mışakuyti, Mayrakakı, Anvandveli, Arivelki, Konservatoriya, Adırbeçenakan Yeraştakan Mışakuyti, İnşpesnayev, Muğamyar ve Sipahpanmayev, Zargas Mongorsum, Unetsac, İrderi Hamar. Tasiniyor Daris Kızbitiver, Qarabağı, Mümnadır Veli, Muğami, Katarmanda Proz. Hedaga Jamına Kaşa Canlıru, Maysar Vestido Proti, Zargas Mayev, Goyatıv Mongorsum, Mezdaren Xalasıl, Muğami, Aypisi, Nışanavur, Katarognır, İçpisikin, Seyit Şuşinskin, Macit Behbudov, Maşadi Camil Amirovu, Üzülfü Adı Gözalovu, İslam Abdullayevı, Yev Xan Şuşeskin, İnşpesnayev Xan Endener, İnşpesikin Sara Qadimovan, Yev Arif Babayevı, Yev Tara Harnır, İnşpesikin Qurban Pirimov, Yev Maşadi Zeynalı. Adırbeçenakan Moğami Gerazans, Gitakan Hemkadır Veli, Kısan Yer Ordarum, Mez Kompozitor Uzeyr Hacıbeyliyi Qoğmet. Ays Jamına Katvasun Moğami Linelov Adırbeçansi Kompozitorları, Yev Banastıqsınır, Yevoke Şınçman Ağbür, Az Zelarje Kavor Arvesti Gursari Sığsman Vıra. Muğami UNESCO'yu vuruşman Pamaşkıray Mışakuyti Voşnu Taka Mışakuytayın Jarangutyan Çankum Ngırkumu Muğami Gınaha Takanlı. Vorpes Voçmaya Mejovırti Ale Voş Martkutyan Yezaki Mışakuytayın Harustyan Ambajan Elimas. Aysor Mer Muğami Eta Kırkırtyan Bintonum Yevsirvum Ambojç Aşkarum. Adırbeçin Akan Jovırtı Darir Şarnak Apreli Ays Arvestov. Yev Aysor Şatkarevor Evoraz Gevatik Arvesti Muğami Vor Adırbeçin Tijovırtı Azgay Najekne, Pohansvi, Serende, Serund.

Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.

0: Yaşaysam, ay kız gülşilesem, ay kız güldanesem, ay kız güldanesem, ay kız.
1: Üç rengin bir sesi, Beynel Halk Radyo 85.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

0: Heyder Baba, ildırımlar şakanda, seller sular şartıldıyor akanda, kızlar ona saf bağlıyor bakanda, selam olsun şevketize, elize, benim de bir adım gelsin elize.
1: Körpü bir taleydi, ünsiyet yoludu. Ezelden tale yolunda bir cığıra düşüp adımlayırır. Rastımıza tuş gelen karvanın sırasına koşulup ireli gedirir.

kucağım. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacağım.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını sunuyoruz. Azerbaycan'ın yeşil enerji stratejisi yeni bir aşamaya geçiyor adlı yazı. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kentleşme modeli başlıklı konuşma. Türk Dünyası'nın Yüz Bilgesi serisinde Emin Aybit Güntekin konulu program.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Azerbaycan'ın yeşil enerji stratejisi yeni bir aşamaya geçiyor. Azerbaycan'daki yeşil enerji projeleri ülkenin enerji stratejisinde yeni bir dönemin temelini oluşturuyor. Ülkede bu yılın Eylül ayında devreye alınması planlanan bir diğer 100 megawattlık güneş enerjisi santrali de bulunuyor. Ayrıca bölgenin en büyük güneş enerjisi santrali olarak kabul edilen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Masdar şirketi tarafından İnşa edilen 445 megawattlık Bilasuvar Güneş Enerjisi Santrali'nin de yıl sonuna kadar genel enerji şebekesine bağlanması bekleniyor. Enerji Bakanlığı'na bağlı Devlet Yenilenilebilir Enerji Kaynakları Ajansı Direktörü Cavit Abdullayev, Azerbaycan'ın yeşil enerji potansiyelini artırmak için büyük ölçekli çalışmaların devam ettiğini söyledi.
2: Bizim 2030'uncu ile kadar 6 gigawatt ve 2032'ci ile kadar 8 gigawatt yaşıl enerji güclerinin yaradılması ile bağlı bir meseleler gündemdedir ve bununla bağlı yine de qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın özünün tələbatını bu qədər üstələyir ve odur ki, ixraz marşrutlarının üzerinde iş aparılır. Hal-hazırda 4 İxraz marşrutu mövcuddur. Hərəsinin müxtəlif səviyyədə yetkinlik dərəcəsinə çatıblar.
1: Elbette amaç 2030 yılına kadar ülkedeki yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırmak ve elektrik üretiminde yeşil enerjinin payını %30'un üzerine çıkarmaktır. Azerbaycan'da elektrik üretiminde yeşil enerjinin payı şu anda %36-40 civarında. Yapılan çalışmalar sonucunda 2027 yılına kadar genel şebekeye yaklaşık 2 gigawatt yeni yeşil enerji kapasitesinin entegre edilmesi planlanmaktadır. Şu anda ülkede 230 megawatt güneş enerjisi ve 240 megawatt rüzgar enerjisi santrali faaliyet gösteriyor ve

0: ulusal enerji sistemine bağlı durumda. Azerbaycan sadece iç talebi karşılamakla yetinmiyor. Aynı zamanda yeşil enerji ihracatını hedefleyen stratejik projeleri de hayata geçiriyor. Şu anda 4 ana ihracat güzergahı üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bunlardan biri Azerbaycan-Gürcistan-Karadeniz güzergahı üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine elektrik iletimini içeriyor. Projenin fizibilite çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği bildiriliyor. Ayrıca Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'ya uzanacak enerji ara bağlantı projesiyle ilgili görüşmeler devam etmekte olup fizibilite çalışması aşaması başlamıştır.
1: Türkiye'de diğer bir interconnector Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan interconnector'ı üzere nazirler görüşü geçirildi. Orada da çok müsbet malumatlar var, müsbet haberler var. O istikamette de işlerimiz devam ediyor. Aynı zamanda da Naxçıvan üzerinden Türkiye'de bir interconnector'ımız var ki, son geosiyasi gelişmeler bakımından bu da olduğu perspektifli görsenen maşrutlardan biridir. Ve tabii ki biz yaşıl enerjinin istehsalını artırdıkça bu interconnectorların rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ve onların vasitəsilə yaşıl enerji ixracına nail olunacaqdır.
0: Kurtarılan bölgelerin yeşil enerji bölgeleri olarak ilan edilmesinin uluslararası alanda da ilgiyle karşılandığı ve bir dizi yabancı şirketin bu projelere katılmak üzere Azerbaycan'a yatırım yaptığı belirtilmiştir.

0: Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kentleşme modeli. Bakü 17 Mayıs'tan itibaren Birleşmiş Milletler'in 13. Kentsel Forumu'na ev sahipliği yaptı. Bu önemli uluslararası görüşme ülkemiz için bir dizi stratejik fırsat yaratmaktadır. Bu bağlamda özellikle Karabağ ve Doğu Zengezur'da gerçekleştirilen geniş çaplı restorasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları uluslararası topluma sunuldu. Bu bölgelerde hayata geçirilen projeler, Azerbaycan'ın sürdürülebilir ve yenilikçi şehir planlama yaklaşımının başlıca örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla özgürleştirilmiş alanlarda akıllı şehir ve yeşil enerji projelerinin uygulanması, yeni bir kentleşme modelinin oluşmasına hizmet etmektedir. Bu girişimler yalnızca ülke içinde değil, küresel kentsel inovasyon açısından da önemli bir katkı olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda resmi Bakü'nün çatışma sonrası dönemde edindiği yeniden yapılanma ve inşa deneyimi benzer sorunlarla karşı karşıya olan ülkeler için örnek teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanının Cebrail Qubadlı ve Zengilan bölgelerindeki özel temsilcisi Vahid Hacıyev, Azerbaycan televizyonuna verdiği bir röportajda bu açıklamayı yaptı.
1: Biz post konflikt ülkelerde ve bizde de bizim təsvirlər ki bizim bütün ərazilərimiz dağıdılmışdır ve biz kentler ve şehirler sıfırdan salırıq. Bu sebepten biz yeni konsepsiyalardan istifadə edirik ve ahalı şehir ahalı kent konsepsiyalarını tətbiq edirik. Bildiğiniz gibi bizim ilk yaşadığımız ünvan işğaldan azad olmuş ərazidə ahalı kəndiydi. Artıq ahalı kəndiyle birlikte deməli ərazidə Məmmədbəli kəndi de mövcuddur ve hem Məmmədbəli ve ahalı kəndi artıq smart konsepsiyalardan istifadə edib ve bu konsepsiyaları artık biz diğer kentlerde de istifade edirik. Bugünlerde bu forumda esas məqsədimiz həmin bu işlediğimiz konsepsiyaları diğer ülkelerde təcrübəmizi bölüşək. Çünkü post-konflikt ülkelerde bu cür lahirəni keçirmesi elbette ki çok mühümdür ve önemlidir.
0: Günümüzde Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinin kurtarılmış topraklarında geniş çaplı restorasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları yürütülmektedir. Adam, Füzuli ve Zengilan şehirlerinde ve Laçın bölgesinde hayata geçirilen akıllı şehir ve akıllı köy projeleri bu kavramın pratik uygulanmasının açık örneklerini göstererek bölgede modern kentleşmenin bir modeli haline gelmiştir. Cumhurbaşkanının Cebrail Qubadlı ve Zengilan bölgelerindeki özel temsilcisi Vahid Hacıyev bu projelerin diğer bölgelerde de kullanılacağını vurguladı.
1: Biz bütün kentlerimizde, dikdiyimiz kentlerde artık smart konsepsiyalardan istifadə edirik. Horovlu kendi de artık o istiqamette qurulub. Bildiğiniz gibi bütün dam örtüklerinin üzerinde biz güneş panellerden istifadə edirik. Həmin kentlerde məktəb, bahça, Qubucma mərkəzi və lazımı olan, yaşayış üçün lazımı olan infrastruktur və dövlət xidmətləri artıq mövcuddur. Digər tərəfindən biz xüsusi izolyasiya olunmuş evləri tikirik. İsti havalarda kifayət qədər sərin və soyuq havalarda kifayət qədər isti saxlanan bir evləri biz inşa edirik. Və bu kimi inşaatı biz digər kəndlərdə də tətbiq edəcəyik.
0: Bu yaklaşım, Azerbaycan'ın modern teknolojileri ve yeşil kalkınma ilkelerini birleştirerek bölgede yeni bir kentleşme modelinin oluşmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları, mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

0: gönüller coştu. Bir sevincin gücüyle, İstiklal sevinciyle, İstiklal sevinciyle, İstiklal. O yaşayan milletin kalbinde can, İstiklal. O saadet, hayat, zafer, şeref, şan, İstiklal. O sönmeyen ebedi bir meşale, gönüllerde alışar, gözlerde sönse bile.
1: Sen bizimsen, bizimsen.

Adı Vatan, İstiklal, Türk sevdalıları listesinde her daim anılacak Emin Abid'in bugünle bağdaştırdığımız misraları ile ruhunun artık şad olduğunu umuyor, onu saygıyla anıyoruz. Nihayet bir gün geldi, durdu gözyaşı. Yükseldi çoktan beri eğilen başı. Milletin ta ruhundan bir güneş doğdu. Memleketi kaplayan zulmeti boğdu.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.000